Yani. Papa, dedi ne çile çile çile çile çile böbe böbe erkan, erkan kumaaan. Ben kubiye anumu çedi yengeni yeye, en sustuğuna yumuşe. Nansomre ebe uhumu papano, nipa o piyama ntino wa ukronu hu. O nantina se wabana se uwa nchino muna se. Uwe waji sonu nbe chino mundi usu kwa na kwa. Walu bubu watu wajine. Nene suwe ha tuu tuu tuu tuu tuu. O nantie kukiki wa ntone buklo po yusu kutu tubi. O piyama ntino suwa nma ukronu hu. Na manfo puste se, yi puste se tala tala.